Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: biznes kutmaydı. Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: mı? Davrbank'tan resmi daromatsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulunu işletin, 30 kunda kaytarın ve umuman faiz tolemeyin. Batafsın 12.84 kısa rakamı, yok ki Davrbank'ın özünüzge yakın filialıge müracaat kınin.
1: Hit FM reklama bölümü 33 598 00.

0: hammasi yolg'on edi, hammasi yolg'on. Soxta sevgingdan charchadim.
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: Rock FM. Зора Наталя. Зора Наделя. Hit FM.
1: Bedorlik, kıynamakta şutum. Koçadak, ştoşken koçadar, soğuk. Borunma, sen tomon.

sevgi nima, azob hijronmi, yoki dil nima istaydi? Sevgi nima bu, imtihonmi, yoki tong payt yig'latuvchi nay? Sevgi nima, ahd va vafomi,

Kimga keragi bor yaralangan dil? Nega boshqasin sevaman demaydi til? Qoldim bir o'zim dilda og'rig'im bilan. Sog'indim yulduzim osmon esa baland. Alam, alam, qizig'i yo'q olam. Atrof to'la odam, jargacha bir qadam. Hech kim bermas yordam, dunyo qorong'u ham.

yurak seni sog'ingan bo'lsa kerak. Dukurlaydi bu yurak, tinchimaydi bu yurak, qiynaydi bu yurak seni sog'ingan bo'lsa kerak.